Hayat özünü köydürüp buldu tek. Küştüme küyü telhemra. Aman yok dedi.